0: yine.
1: Lale ile bir tane alalım mı şuna yani? Boşan lale.
0: Hadi.
1: Hani gel lıkmış mı yıkalım da? Bıkşağın bu spaymatı, hızmer tekiyte.
0: Canik masat hamzı mad adiyana basit dönemler, atın hamzı.
1: Aha, çiğil kalı ha. Bıkşağın... Ya, tey hamzı mı? Muhtemelen, volume lımbıda yıkalı, bitayın, bışmayın. Bıkşağın tam etle volume armatlı.